kobanyana nomuntu namhamise tu bon nono makho usilwe lo nyetu nasubsina nyetu nanza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare deke le taso te jare datom radare deke le lakfa wini ruhum ne radare deke le zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuz ne ke fin kadayo ndala ndala radare deke esom navu yugudu masalo jolo.

0: kwala no mundu na mahamise to bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso re jare datom radare dekele lakfa wini ruhum ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabza ne ke fin kadeyo ndala ndala radare deke e som na buyu gururu masalo jolo
1: Damn, sir, on the beat.